düşünce değil. Araçlar neyse için. Tabii merkez cebine kazınaktan.